0: alıyorsun Atkan. Bir aydır artık huzursuz etmiyor. Dans ediyor ve seni seviyor.
1: Demek herkes seni bulur.